0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Daha iyi bir gelecek için tasarlanmış olan Big Housing Build projemiz kapsamında eski sosyal konutlar yenileniyor, ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı, modern ve enerji tasarruflu konutlar inşa ediliyor. Söz konusu konutlar modern, enerji tasarruflu ve herkes için erişilebilir olacaktır. Bu amaçla Victoria genelinde 16 binin üzerinde yeni konut sağlıyoruz. Ve daha da fazlasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu, daha iyi bir gelecek için atılmış büyük bir adım. Yaşadığınız semtte neler olduğunu merak ediyorsanız, Big Housing Build hakkında daha fazla bilgi edinin. Victoria Hükümeti, Melbourne tarafından onaylanmıştır.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Olamaz. Yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz ya da hayatınızı. Bu mesaj TSC tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Çocuklar 5 yaşına basmadan önce beyinlerinin yaklaşık %90'ının geliştiğini biliyor muydunuz? Ücretsiz anaokulu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara ilkokul öncesinde 2 yıllık nitelikli eğitim sunuyor. Böylece ailelere tasarruf ettiriyor. Anaokulunda çocuklar oyunla öğreniyor. Bu sayede önemli sosyal, duygusal, bilişsel beceriler kazanıyorlar ve arkadaş ediniyorlar. Daha fazla bilgi için vic.go.au/kinder adresini ziyaret edin.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
7: İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz ve dahi izleyicilerimiz. 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu'nun salı akşamı canlı yayınına hoş geldiniz. Melbourne Brunswick'teki stüdyomuzda ben İbrahim Göçol.
8: Ben Adem Atmaca.
7: Ve dahi
9: Mahmut Erem.
7: Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Mahmut Bey, haberlerle mi başlayacak?
9: Haberlerle başlayalım.
7: Tabii, Türkiye'de haberlerle başlayalım.
10: Haberler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyeti kabulünde Türkiye-Venezuela ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Erdoğan temasları çerçevesinde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ile 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini telefonla arayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla da Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yaşayanları seçim sonucundan dolayı tebrik etti. CHP'nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek grup toplantısında kürsüde kimin olacağı tartışması sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kurultay süreci de yer aldı. Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ceza infaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını ifade eden Mehmet Şimşek, eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında İran anlaşmazlığı devam ediyor. Daha önce bölgede gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle katliamcı Netanyahu'yu telefonda azarlayan Trump, Netanyahu'yu bir kez daha uyardı. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya "İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin" dediğini duyurdu. Amerikan basınına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ın son saldırılarında da İsrail'i korumadı. Amerikan CNN televizyonuna açıklama yapan bir yetkili, Amerikan ordusunun İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini savundu. Terörle mücadele sürüyor. Terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı tespit edilen 13 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir merkezli 11 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 71'i gözaltına alındı. İstanbul'un Güngören ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine başlanıyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada tutuklu çocuk sanık E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıkacak. E.Ç. hakkında çocuğa karşı kasten öldürmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit etmek suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: The following program is in Turkish.
9: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelik ise yıllık $16.
11: Evet, hayırlı akşamlar değerli dinleyiciler. Haberler dinledik, üyelik anonsumuzu dinledik. Üyelik aidatını ödememiş olan dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatmış olalım. Radyomuzun yayınları sizlerin destek ve üyelikleriyle sürmektedir. Bu konuda hassas olmanızı ve aidatlarınızı yenilemenizi önemli rica ediyoruz diyerek başlayalım.
12: Güzel bir başlangıç Mahmut Bey.
11: Güzel bir.
12: Çok güzel bir başlangıç, evet.
11: Umarız yerine ulaşmıştır. Biz İnşallah. Ortaya attık. Üstüne alınanlar alınsın ve bu işi yerine getirsin diyelim.
12: Yıllık sadece ve sadece $16 değerli izleyicilerimiz. İndirimli fiyat hani emekli o tür insanlar için. Card. 11 dolar yıllık.
13: Yani aylık.
12: Aylık. Bir dolara denk geliyor. 1 dolar aylık.
11: Evet, emekliler için aylık 1 dolar bile olmuyor diyebilirsin. Evet. 12 dolar.
12: Ben bütün ailemi
11: yaptın. Sağ
12: evet,
11: olsun.
12: Tavsiye ederim.
11: Evet, kış mevsimi, karlı dağlara gittin. Evet. Gördüğüm kadarıyla evet. Ne var ne yok ortalıkta diye. Karlı dağda ne var diye başlayalım. Karlı bir soğuk bir hava, ondan sonra haberlere geçelim ya. Hmm. Avustralya'da evet. Ne var
12: Adem
11: ne
12: Bey,
11: yok.
12: Önce hava, önce karlı dağa başlayalım mı yoksa?
13: Hava durumunu bir söyleyelim mi?
12: Söyle.
13: Hava durumu, bugün havalar güzeldi yani bugün. Çok güneşliydi. Güzeldi. Bugün çok 18 güzel. Dereceye varmış ve güneşliydi.
12: Evet.
13: Yarın yine 18 derece ama maalesef yağmurlu bir gün olacak. Hı hı. Sabah 8'de yağmurlar olacak ve diğer günleri overcast dediğimiz bulutlu bir gün geçecek. Perşembe günü 17 derece ve yine yağmur gösteriyor ama şans yağmur olarak az olabilir. Ona bakacağız. %70 şans. Cuma günü 18 derece.
12: Çok
13: ve
12: güzel.
13: Kuru ve şeyli.
12: Tam cuma namazı için uygun.
13: Evet. Bulutlu bir gün.
12: Cuma namazı sonrası
13: evet, çay
12: masalar
13: günü.
12: Masalar donansın.
13: Evet. Cumartesi günü 17 derece. Gece 10 derece. Ve pazar günü 15 derece güneşli.
12: Çok güzel.
13: Evet.
12: Değil mi?
13: Öyle hafta.
12: Şimdi
13: öyle.
12: Bir şey daha ekleyebilir miyim?
13: Ekle.
12: Haberlerden edindiğim bilgiye göre normal evet. Medyadan bu gece uzun yıllardan sonra ilk defa çok ılık geçecek bir kış gecesiymiş.
13: Bu gece.
12: Bu gece. Yani 14 derece olacakmış gece en düşük sıcaklık ki bu son 20 küsür yılın en ılık gecesi olacakmış. Kış gecesi.
13: İlginç.
12: Enteresan. İlginç,
13: evet.
12: Değil mi? Ki normalinde biliyorsunuz kış geceleri 8, 9 evet. Dereceye kadar düşer ama bu gece o ikinci yorganınızı herhalde örtmenize gerek yok. Çünkü en düşük 14 derece olacak Melbourne'da.
13: Melbourne.
12: Evet, güzel bir haber değil mi?
13: Evet.
12: Güzel bir haber verdik. Evet değerli izleyicilerimiz, Avustralya kış resmi olarak 1 Haziran'dan itibaren girdi. Hı hı. Dün pazartesi günü. Kral ve kraliçenin doğum günü olması hasebiyle resmi tatil idi dün.
13: Evet.
12: Farkında değilsen.
11: Kral ve kraliçe ikisi aynı anda mı doğmuş?
12: Yok. Yok. Eğer kralsa kralın
13: şeyi ya. Kraliçe. O gün resmi doğum günü değil.
12: Evet.
13: O gün bir
12: tatil.
13: Ne derler? Token yani.
12: Token. Numune.
13: Numune bir gün yani.
12: Ama işte öyle İngiliz Kraliyet Sarayı'nın Avustralya vatandaşlarına, Avustralyalı tebaasına vermiş oldukları bir hediye.
13: Avustralya Cumhuriyetçiyiz.
12: Evet.
13: Ama bu tatili de seviyoruz. Krala teşekkür ediyoruz.
12: Evet.
11: Kimse buna itiraz etmiyor değil mi?
12: Evet. İtiraz etmiyorsunuz. Evet. Evet.
11: Yani bu yanlış.
12: Cumhuriyetçi şey. Olmanıza rağmen.
13: Yani cumhuriyet olsa bile bu tatil kalsın bence.
12: Ama ismini değiştirelim diyorsunuz.
13: Cumhuriyet günü olabilir.
12: Cumhuriyet günü bak, olsun evet. Tabii ki. Cumhuriyet evet. Bayramı olsun. Türkiye'de biliyorsunuz 29 evet. Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Evet. Avustralya'ya da bir gün cumhuriyet ilan edilecek. İnşallah öyle evet. Diyelim. Ve o gün halk coşkuyla sokağa fırlayıp cumhuriyeti kutlayacak Avustralya'da bir gün inşallah diyelim.
11: Bu arada Facebook sayfamız açık. Çok orada güzel. Yorumlarınızı bekliyoruz.
12: Çok güzel evet. Nereden dinliyorsanız,
11: Karlıdağ'dan
12: nereden izliyorsanız olabilir. Dünyanın her yerinden olabilir bu internet sayesinde. Lütfen bize kısa bir mesaj geçiniz, memnun oluruz. Dersiniz ki işte efendim İbrahim Göçol, biz sizi Finlandiya'dan izliyoruz veya Amerika'dan izliyoruz gibilerinden.
13: Veya Afrika'dan.
12: Veya Afrika'dan da olabilir ki Güney Afrika'dan Afrika, bazı kabileler Japonya. Gerçekten bizi izliyorlar.
13: Evet.
11: Kabileler.
13: El Turco kabilesi varmış.
12: Var mı?
13: El Turco. Evet.
12: Aceh de biliyorsunuz Endonezya'nın Aceh evet. Bölgesi. Sırf Türk biliyorsunuz.
11: Aceh'de Türklerden Türk şehitlerimiz kalma. Var. Ben evet, gittim oraya.
12: Biliyorum. Japonya'dan bizi izliyorlar. İsmail Naz bile bizi izliyor.
11: Ertuğrul gemimiz var.
12: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar arkadaşlar diyor İsmail Naz. Bir diğer ismiyle number one man, bir numaralı adamımız. Ali Çiftçi de kolay. Krallık iyidir hacı diyor Ali Çiftçi. Evet. Senin için.
13: Krallık iyidir tatil.
12: Kral evet. Evet kış sezonu başladı. Evet gerçekten. Söyleme sahiptir hafta sonu. Avustralya'nın Alp dağlarındaki kayak merkezine gittik.
13: Evet.
12: Hanımı koluma taktım. Kayak merkezine gittik. Dedik ne oluyor? Bu dağda ne oluyor? Zenginler nasıl yaşıyorlar kayak merkezinde? Evet. Bir görelim dedik. Hakikaten her yer Range Rover arabalarıyla
11: dolu. Bir de açılış falan mı oldu orada?
12: Açılış oldu evet. Hmm. Resmi açılış oldu. Havai fişekler oldu saat 6'da. bir curcuna oldu.
11: Yani tam açılış gününe gitmiş olduk.
12: Evet, açılış gününe gittik biz. Evet. Güzel bir hava vardı. Eğlenceliydi.
13: Kar var mıydı?
12: Kar vardı tabii ki. Doğal ve yapay kar vardı.
13: Yapayı sevmiyorum biliyorsun.
12: Yok. Doğal kar vardı ama hani tam böyle kayak mevsiminde olur ya hani 50 santimetre taban. Hmm. Her yer bütün dağın etrafı bütün o teleferikler biliyorsunuz 8-9 tane teleferik var. Kayak run diyorlar burada. Evet. Onlardan sadece Burke Street açıktı. Yani ana cadde açıktı. Hmm. Oradan kayak yapanlar vardı.
13: Biz ama de... tüm kar her yer kapatmamış değil mi?
12: Böyle yok yok kapalıydı. Falan. Dağın tepesi karla kapalıydı. Evet. Ama hani
13: yapay
12: öyle...
13: karı.
12: Hem yapay evet. Hem doğal karışık. Ben, söyleme sahiptir.
13: Sen.
12: Evet ben. yaya olarak bu Mount Bull'un zirvesine kendi başıma, tek başıma çıktım. Yaya olarak.
13: Şeyde mi? Teleferikte mi?
12: Hayır, yaya olarak.
13: Yoldan yürüdün yani.
12: Evet. Basbaya ayaklarımla.
13: Ama bayağı şeyli.
12: Epey
13: o.
12: Yol uzun. Evet. Evet. Buna rağmen ben moralimi hiç bozmadım. İbrahim bir adım, bir adım, bir adım dedim.
13: Böyle mi? Her şey vatan
12: için dedim.
13: Böyle mi yürüdün yani?
12: Ve zirveye kadar çıktım. Hatta delillerim var, fotoğraflarım var. İnanmıyorsan.
13: İnanıyorsun.
12: Şüphe edebilirsin.
13: Sen çünkü çok fit bir adamsın.
12: Yani. Ama onu yaptım. O konuda yani memnun oldum. Evet. Kayak yapamadım. Kayak yapamadım. Çünkü hanım kayak yapmayınca ben de tek başıma zevk vermez diye.
13: Evet.
12: Yapmadım ama milletin keyfi yerindeydi. Dağda kurt yoktu. Sadece rain şey vardı. Geyik vardı ama.
13: Ayı var mıydı?
12: Yok ayı yoktu. Evet. Geyik vardı ama. Çünkü karda ben özel olarak... bu köyün hani kayak merkezinin dışına çıktım ormanlara evet. Doğru yürüdüm orada insan izlerinden başka büyük hayvan izlerine denk geldim çok büyük ama bu venison eti var ya venison evet. O geyik yani diye evet. Rain diye mi diyor
13: çok var onlardan
12: çok dağlarda aslında. Çok geziyorlar
13: evet.
12: Ve onların izlerine çok rast geldim bayağı var tabi gündüz insanların olduğu zamanlar pek ortaya çıkmıyorlar, gözükmek istemiyorlar ama demek ki akşam vakti herkes evine istirahate çekilmişken onlar dışarı çıkıyorlar ve evet. İzlerinden belli oluyor diyorum ve Avustralya hayırlı uğurlu olsun diyorum kayak sezonu Avustralya'da. Biraz pahalı yalnız dikkatinizi
13: yani
12: çekelim.
13: Onu soracaktım yani.
12: Soracak mıydın?
13: Çünkü orada giriş fiyatları var,
12: evet.
13: Park etme fiyatı
12: çok.
13: Var. Bir de konaklama fiyatları evet. Da
12: şimdi
13: yüksek.
12: Konaklama fiyatları hiç ucuz değil.
11: Şimdi daha baştan da. Dedi evet. Ya zenginler nasıl bir hayat zengin, yaşıyor. Evet. Demek şimdi ki zengin olmak lazım oraya gitmek
12: değerli izleyicilerimiz
11: için.
12: Konaklama aşağı yukarı otel odaları.
13: Sen şeyi sor.
12: Neyi?
13: Girişi söyle.
12: Ha, günübirlik gidecekseniz pek bir sorun değil.
13: Evet söyle
12: sadece
13: ama.
12: Sadece arabayla öyle giriş yapıyorsunuz.
13: Evet.
12: Araba başına ister 4 kişi 5 kişi olsun bir 60-70 dolar para alıyorlar. Bir. Ama arabanla ta tepeye kadar gidemiyorsun.
13: Evet.
12: Dağın dibindeki otoparklarda bırakıyorlar. Hı-hı. Arabalarınızı bırakıyorsunuz. Zincir takma mecburiyeti var değerli izleyicilerimiz. Pardon, zincir
11: taşıma
12: mecburiyeti var.
13: Zincirin onları kiralayacaksın.
12: Günlük kirası minimum 30 dolar. Onu söylemiş olayım. İkinci bir masraf bu. Eğer kayak merkezinde gece konaklayacaksanız ayrıca bir ücret var. 144 dolar para alıyorlar gece arabanı park etmek için. Ayrıca
11: her gece için?
12: Yok, iki gece için her 144 gece. Dolar para alıyorlar otopark ücreti.
11: Evet.
12: Ayrıca o otoparktan merkezdeki oteline kadar özel bir taşıma için bir 80 dolar para daha alıyorlar iki kişi için.
11: Yani cebiniz dolu olacak öyle mi?
12: Cebiniz dolu olacak. Maalesef biz öyle bir şey oldu başımızdan. Geçti. Zeki Aydın Bey nereden izliyor biliyor musunuz?
13: Bilmiyorum.
12: Toronto'dan izliyor.
11: Tamam şimdi uçağa sonra, kadar konuşalım evet. Da.
12: Tamam. Velhasılı kelam tavsiye ederim. Günübirlik gidiniz. Güzel bir şey. Teleferikler 121 dolar günlük. Teleferiğe binmek, kayak yapmak için günlük adam başı 121 dolar.
11: Devamlı binebiliyorsun öyle
12: yani
11: mi?
12: Yani bütün gün inip çıkabiliyorsun.
11: Bir kere binip inisem desen... Ona var
7: sadece
11: mı?
7: Gezi için, günlük gezi için kayak yapmamak şartıyla tek bir teleferik var. Ondan da günlük 55 dolar para alıyorlar.
11: Evet.
7: Yani demek istediğimiz öyle çok ucuz bir şey değil. Ama tabii ki isteyenler gidebilir diyorum.
11: Diyoruz ve haberlere geçiyoruz şimdi.
7: Evet, haberlere geçiyoruz. Sayın Adem Atmaca Başkanımız.
11: Haber daire müdürümüz Sayın Adem Atmaca.
7: Lütfen.
11: Avustralya haberi.
7: Bizi aydınlat.
13: Aydınlatayım.
11: Avustralya aydınlat. Haberi.
7: Neler oldu dünyada?
13: Şeyden başlayacağız bugün.
7: Nereden?
13: Amerika'dan başlayacağız.
7: Amerika.
13: Avustralya'ya geleceğiz. Onun nedeni de biliyorsunuz Dünya Kupası var.
7: Evet.
13: Ve Dünya Kupası'nı Amerika'da olmasından dolayı dünyada biraz... tepki var.
7: Evet.
13: Biletlerin satışları yavaşmış.
7: Çok güzel.
13: Biletlerin fiyatları çok yüksekmiş.
7: Çok güzel.
13: Bir de mesela bu Dünya Kupası'nda belki bir güne kadar görülmemiş bazı muameleler gördü.
7: Muamele.
13: Oyuncular, şeyler.
7: Hakem.
13: Hakem. Bir de takım müdürleri filan. Şeyden başlayalım. Hakimden başlayalım.
7: Hakem.
11: Dünya hakim ayrı, hakem ayrı.
13: Dünya ünlü.
7: Bir dünyaca.
13: Somali bir. Türkçe dersi mi yapıyoruz şimdi?
7: Yok estağfurullah ama.
13: Her kelimeme bir laf söylüyorum
7: ama
13: sana.
7: Bizim esas gayemiz nedir biliyor musunuz? Tamam. Biz Türkçemizi korumak.
13: Tamam da.
11: Şimdi.
7: Bir sonraki
13: şimdi öyle gidersek bir haberi yarım saatte vereceğiz. Millet
7: yok, yok ama. Hazreti Ali Efendimiz ne demiş?
13: Dinleyiciler ne demiş?
7: Ne demiş?
13: Dinleyiciler bizi anlıyor.
7: Okay, ha. All right. Tamam, hadi devam edelim.
13: Ya bir şey söyleyin oradan bunlara. Türkçeme satıyorlar yani.
11: Yahu diye konuşma olmaz. Bu.
7: Evet, lütfen. Adab-ı muaşeret kurallarına.
13: Ben gerçek Türkçe konuşuyorum.
7: Burada, tamam. Ha.
13: Böyle sizin gibi merhaba. merhaba demiyorum ben.
11: Mikrofon karşısında olduğumuz.
7: Azalayt'ten selamlar var.
13: Evet.
11: Hakim, devam et, devam
13: hakimin
11: et.
13: İsmi
7: hakem
13: Ömer Abdülkadir Artan 34 yaşında.
7: Türk mü?
13: Yok, Somali.
11: Somali.

0: Evet.
1: Bu biniyor uçağa. Nereden biniyor? Türkiye'den.
2: Tabii.
1: Aktarmalar Türkiye'den oluyor. Türk İstanbul'dan Hava Yolları. Oluyor. Ve Miami'ye iniyor.
0: Evet.
1: Maalesef adamı geri çeviriyorlar.
0: Kim geri çeviriyor?
1: Diplomat vizesi olmasına dahi.
0: Hangi hadsiz?
1: Dünyanın en iyi tanımış hakimlerden bir tanesinin olması.
0: Ödül almış bir hakem.
1: Evet. Evet. Ve bu adamı geri yolluyorlar. Biz valizlerini arıyorlar, ondan sonra geri postalıyorlar.
0: Sebep nedir?
1: Sebep vermediler. Dediler ki biz diyor arada bir böyle insanları ararız diyor. Ama diyor geri yolladılar. Yani öyle bir manada vermeleri gerek yok.
0: Kuyruk acısı olmasın.
1: Bilmiyorum. Somali niye kuyruk acısı olsun?
0: Çünkü Somali oraya gittiler ya Mogadishu'ya zamanında.
1: Ha, yok.
0: Ondan sonra o helikopterler düştü.
1: Evet.
0: Somalililer kovdular onları oradan.
1: Evet.
0: Acaba bu kuyruk acısından dolayı olmasın?
1: Olabilir.
0: Herhalde.
1: İkinci.
0: Mümin abi söyle şuna.
1: İkinci bir rezillik diyelim.
0: Evet.
1: İran'dan nereye uçtular?
0: Miami'ye.
1: Türkiye'den.
0: Ha, tabii ki Türkiye'den.
1: Yine Türkiye'den uçtular, aktarmalı yapıyorlar.
0: Abi tüm dünya Türkiye üzerinden evet. Uçacak.
3: Abi İran uçağı gidemez zaten.
1: Tabii İstanbul Havalimanı'ndan bunların vizelerine bakıyorlar tabii.
0: Evet.
1: Her şey tamam. Evet. Ve gidiyorlar. Bir takım olarak müdürler, antrenörler. Hepsi oraya gidiyor.
0: Miami'ye.
1: Ve oraya gittikten sonra ilk önce bunları bir kenara çekiyorlar bazılarını.
0: Hmm.
1: Bir taneleri çok iyi striker yani forward.
0: Evet.
1: Tamam. Onu 8 saat orada sorguya çekiyorlar. Tamam. İkincisi 15 tane direktör bizim Türkiye Federasyonu gibi.
0: Evet.
1: Onların temsilcileri, ondan sonra onun yardımcısı.
0: İdari amirler.
1: İdari amirler 15 tanesini red ediyorlar, geri yolluyorlar.
3: Allah Allah.
1: Yani böyle bir rezillik
0: bu
1: var.
0: Bu ne terbiyesizlik ya?
1: İkincisi daha da kötü.
0: Evet.
1: Girenleri de ilk önce Arizona'da kamp kuracaktılar.
0: Evet.
1: Yalnız bazı nedeniyle Meksiko'ya alındı. Hemen sınırın öbür tarafında.
0: Evet.
1: Sınırın öbür tarafında her gün sınırı geçecekler maçlara gelmeye.
0: Evet.
1: Ama Amerika diyor ki her maçtan sonra diyor 24 saat içinde geri Meksika'ya gitmeniz gerekiyor.
0: Ya bu ne zulüm
1: yani böyle
0: ya.
1: Bir rezillik ya. Böyle bir rezillik görülmedi
0: Allah
1: dünyada.
0: Allah.
1: Hatta Türkiye bile buna tepki gösterdi. Dedi ki sporda böyle şeyler olmaması gerekiyor.
0: Tabii.
1: Political bias, interference in sport olarak. Çünkü vizeleri vermedikten dolayı. İkinci tarafı da Trump
0: bahane
1: buldu bir tane. O da ne dedi biliyor musun?
0: Ne dedi?
1: Biz dedi futbol adında Amerika'ya teröristlerin sızmasına izin vermeyeceğiz.
0: Allah.
1: Böyle bir rezillik yani.
0: Çok büyük rezillik. Evet maalesef değerli izleyicilerimiz işte görüyorsunuz. Adalet nerede? Yani bu nasıl bir ülke? Amerika Birleşik Devletleri sözde özgürlükler ülkesi. Hatta New York'a girerken biliyorsunuz özgürlük orada Statue of Liberty, özgürlük heykeli diye bir heykel dikmişler zamanında. Özgürlük ülkesi, fırsatlar ülkesi diye. Ama maalesef onlardan yana gözükmez isen özgürlük, fırsat hiçbir şey yok.
1: Evet. İkinci bir haber Amerika'dan. Bu ilginç bir haber diye bunu çektim. Amerika'yı biliyorsunuz sonra savaşı ne konuşabiliriz de. Bu ilginç bir haber. Biliyorsunuz 6th of January Defendant var.
0: Evet 6 Ocak.
1: 6. Ocak 2021 senesinde.
0: Evet.
1: Demokrasiye karşı kongreye yürüdüler.
0: Evet.
1: Ve içeri girdiler.
0: Girdiler.
1: Bir polis öldü. Bir vatandaş öldü.
0: Vay
1: tamam
0: vay, vay vay vay.
1: Ve orayı işgal ettiler.
0: Evet.
1: Bu işgaldan sonra bazıları hainlikten mahkemeye verildi.
0: Evet.
1: Ve bunların bazıları hapis atıldı. 20
0: evet,
1: sene.
0: Evet.
1: Kimi 18 sene, kimi 15 sene. Yani
0: evet.
1: Bir sürü insan.
0: Evet.
1: biliyorsunuz Trump geldikten sonra bunları çıkarttı.
0: Evet. Bunlara, o zaman Trump muhalefetteydi.
1: Muhalefetteydi.
0: Hı.
1: Trump tekrar başkan olduğunda bunlara
0: af
1: verdi.
0: Çıkardı?
1: Af çıkardı.
0: Af çıkardı.
1: Hepsine.
0: Hepsine.
1: Şimdik.
0: Hı.
1: Orada bitmiyor.
0: Evet.
1: Dedi ki bunlar dedi Biden tarafından şeye kaldılar. Diskriminasyona.
0: Ayrımcılık.
1: Ayrımcılığa maruz kaldılar. Ve boş boşuna mahkemeye verildiler filan bir sürü hikayeler anlatıldı. Hı-hı. Trump bu sıra biliyorsunuz Amerika'daki tax yani revenue office diyorlar da biz tax office diyelim.
0: Evet.
1: Tax office'ini 10 milyar dolara mahkemeye verdi.

0: Niye? 10 milyar dolar.
1: Neden?
0: Bunun nedeni de benim gizliliğimi ortaya koydun diye. Gizlilik şu. Onun biliyorsunuz tüm başkan olanlar şeylerini gösterirler gazetecilere.
2: Mal varlıkları.
0: Mal varlıkları ve tax returns yani vergi
2: beyannamelerini.
0: Bu vergi beyannamelerini vermedi. Hiçbir zaman vermedi. Oh. Çünkü millet şunu söylüyor. Kendisini milyarder olarak gösteriyor ama gerçek milyarder mi diye.
2: Acaba
0: yani kazançlar ne kadar diye. Evet. Hiçbir zaman göstermedi. Ama nereden bulduysa gazetecilerin bazıları buldu.
2: Bulurlar. Senin gibi
0: bunu
2: böyle.
0: Bunu da işte tax office dediğimiz bunu 10 milyar dolara mahkemeye veriyor. 10 milyar dolara mahkemeyi kapalılar arasında avukatlarla görüşüyorlar. Anlaşmanın bir tanesi de tamam biz vazgeçeceğiz bu olaydan. Bilmiyoruz kaç para aldı. Ama dedi 1.7 milyar dolara bir fon kurulmasını istedi. Vergi şey halkın vergisiyle.
2: Halkın vergisiyle.
0: Tabii.
2: Orada.
0: Ve bu Biden'ın altındaki tüm eziyet görenlere bir fon açılmasını talep ediyor. Ve bu hapise girip yani orada belki adam öldürüp hapise giren ve sonra affedilen bunlara da tazminat ödenmesi gerektiğini diye baskı yaptı. Çok yani böyle bir rezillik var yani.
2: Çok çok fena, çok fena diye düşünüyorum ben. Evet. Maalesef Amerika'da olaylar böyle oluyor. Değerli dinleyicilerimiz ve dahi izleyicilerimiz diyoruz. Bütün bu haberleri sağ olsun Adem Atmaca Bey kardeşim sizlere böyle bir güzel şekilde açıklıyor.
0: Evet, yarım saat sonra yeni bir haber geldi.
2: Nedir o?
0: Biliyorsunuz tüm takımların belli bir seviyede şeyleri var, biletleri var.
2: Evet.
0: Kendi halklarına satmak için. Bak şeye kaç gün kala, maça 2-3 gün kala.
2: Evet.
0: Amerika
2: Cuma günü başlıyor.
0: Tüm İran'ın haktaki biletleri iptal ediyor.
2: Ne diyorsunuz?
0: Yani
2: siz?
0: Tüm de yani şöyle diyeyim, sen bilet aldıysan İran taraftarı olarak.
2: Evet.
0: Bu biletlerin hepsi iptal.
2: Yani tamam. İran taraftarı maçı seyredemeyecek mi?
0: Evet.
3: Taraftarı da almıyor.
0: Taraftarı da bir, biletleri iptal ediyor. Bir, yani orada olsa bile adam Amerika'da o bilet artık iptal giremiyor
2: nasıl
0: maça.
2: Nasıl bir kin ve nefrettir değerli izleyicilerimiz ya. Spordan bahsediyoruz ya. Futbol turnuvasından bahsediyoruz. Sözde futbol tüm dünya ülkelerini bir şölen havasında, barış havası içinde değil mi? Evet. Bir competition havası içinde dünya barışını yaymak maksadıyla kurulmuş FIFA ve geliyorsunuz işte siyasete dünyanın jeopolitik stratejilerine alet ediliyor. Yazıklar olsun diyeceğim.
0: Evet, yazık ya.
2: Başka ülkede pek yeni olmaz bir,
0: o,
2: bu biliyorsunuz.
0: O hemen şimdiki haber yani yepyeni haber.
2: Yepyeni taptaze.
0: Evet.
2: Buyur.
0: Gelelim Avustralya. Avustralya.
2: Amerika bitti mi? Ah, Amerika'da bitti. Skandal bitmez.
0: Biliyorsunuz One Nation. One Nation biliyorsunuz.
2: Bir siyasi parti.
0: Ölkçü bir parti.
2: Ölkçü bir parti evet. Avustralya'da.
0: Evet. Bunlar şeylerde seçim anketlerde yükselmeye devam ediyor.
2: Diyorlar.
0: Diyorlar.
2: Acaba tabii, doğru mu?
0: Bunu unutma. Burada Murdoch gazeteci.
2: Anketler.
0: Buradaki Murdoch gazeteciler var. Onlar bayağı bunu uçuruyorlar.
2: Tabii.
0: Milletin şimdiki söylediği ve iki sene sonra seçimde söylediği ve
2: farklı
0: oy verdiği
2: olacak.
0: Değişik. Evet. Tabii.
2: Şimdi yani, biliyorsunuz medya şey sansasyonel haberlere bayılır.
0: Hiçbir polisi yok. Geçen de anlattık. Bir milyarder ona bir uçak hediye etti. 2,5 milyon dolara.
2: Evet.
0: Ve diğer milyarderler buna milyon dolarlar bağışlar yapıldı.
2: Gina Reinhardt. Avustralya'nın evet. En zengin milyarder madencilik bayanı.
0: Bir de geçen de bu zenginlerin vergilerini yükseltmek için oy kullanmadılar. Yani evet, net oy verdiler.
2: Evet.
0: Yani demek ki bu uçağı boş boşuna vermiyorlar.
2: Herald yani. Evet. Kaz gelen yerden ördek esirgenmez diye evet. Bir atasözümüz vardır. Değil mi değerli evet. İzleyicilerimiz? Saat 8.30 oldu.
0: Tamam bir hemen bir haber daha var.
2: Buyur.
0: Burwood'da bir apartman inşaatı
2: Melbourne
0: var.
2: Melbourne Burwood mu? Sydney
0: evet
2: Burwood.
0: Melbourne Burwood.
2: Melbourne. Yani
0: bir inşaat
2: var.
0: İnşaata CMFU biliyorsunuz bunanın
2: sendika
0: inşaat sendikası
2: çok güçlü bir
0: baskın yapıyor. baskın yapıyor oraya. Ve orada hani bazı ülkelerde, üçüncü dünya ülkelerde yarı bitmiş değil de kaba inşaatı bitmiş de oraya bir tenike koyuyorlar, içeride yatıyorlar ya.
2: İşçiler mi?
0: İşçiler.
2: Evet.
0: Burada 40 tane işçiyi bulmuşlar. Orada yatıyorlar. Yani
2: inşaatta, şantiyede.
0: Şantiyede.
2: Ki Avustralya'da normal bir şey değil bu.
0: Evet, normal değil. Ve orada doğru düzgün bir su yok, doğru düzgün bir banyo, tuvalet yok. Yani orada bunları bulmuşlar. Bunlar göçmenmiş, yani yabancı çalışanları. Ve bunu artık hükümet araştırma yapacağını söylüyor.
2: Acaba kaçak işçi miydi bunlar?
0: Kaçak yazmıyor. Yani işçi diyorlar bunlar. Şimdi... Dışarıdan gelmiş işçiler diyor yani. Ama şimdi... Fiji'den gelmişler. Biliyorsun onlar İngilizce var.
2: Evet.
0: Yani Fiji'den gelmiş. Herhalde Hindistanlı Fijiler yani.
2: Evet.
0: Onların İngilizcesi var ama yaşadıkları şeyler 3. Dünya ülkeyi
2: şartlarından
0: örnek,
2: daha kötü
0: örnekler olarak gösteriyor. Evet.
2: Şimdi güzel kardeşim, evet. Adem.
0: Evet.
2: Bir şey söylemek istiyorum.
0: Evet.
2: Avustralya'da inşaatlarda çalışabilmek için beyaz kart, white card denen bir sistem var.
0: Evet.
2: Yani inşaat güvenliği, inşaatta neler dikkat etmek gerekiyor gibi. Çünkü inşaat alanı biliyorsunuz tehlikeli, risklerle dolu.
0: Evet.
2: White card gerekiyor ki bunu da sendikalar zorluyorlar, evet. Kanunen.
0: Doğru.
2: Şimdi ben o zaman acaba o kaçak işçilerin...
0: White card'ı vardır çünkü inşaata giremezler white card'sız.
2: O zaman...
0: Onun için şeyi...
2: Niye evet. acaba?
0: Bilmiyorum.
2: Anyway.
0: Evet.
2: Şimdi evet değerli izleyicilerimiz geldik. Şimdi 8.30'da dedik ki sizin mesajlarınızı
0: evet,
2: okuyacağız.
0: Okuyoruz.
2: Okuyalım.
0: Buyurun.
2: Evet.
0: Okuyorum.
2: Baştan başlıyorum. İbrahim Gösol demiş ki tüm dünyadaki Türklere ve gönlü büyük ve güçlü Türkiye ile olan herkese selamlar ve sevgiler. Merhabon Avustralya'dan diye mesaj yazmış.
0: Güzel.
2: Hasan Kılıç Bey İstanbul'dan diyor ki hayırlı ve başarılı yayınlar diliyorum. Sağ ol Hasan Bey. Emin Dinek deyince aklımıza Kastamonu Cide gelir. Emin Dinek diyor ki muhteşem üçlüye iyi akşamlar der. İyi yayınlar dilerim. Sağ ol Emin kardeşim. İzlesin. Ayrıca Sunbury'de kebap. Muammer Doğan Bey hayırlı yayınlar diliyorum ve selamlar saygılar sunuyorum diyor. Bil mukabele Muammer Bey. Evet. Biz de sevgi ve selamlarımızı size veriyoruz. Varujan Avedikyan değerli kardeşim Elazığlı diyor ki hayırlı yayınlar selam güzel dostlara. Sağ ol Varucan kardeşim.
0: Biz de selam yolluyoruz.
2: Mahmut Eren Bey'imiz diyor ki değerli dinleyicilerimiz 300Z Etnik Community Radio Türkçe bölümü sizlerin destek ve katkılarıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Toplumumuzun sesi olan bu kıymetli kuruluşa destek olmak için üyelik yenilemeyi önemli rica ediyoruz. Sizlerin desteğiyle kültürümüzü, dilimizi ve toplumumuzun sesini daha güçlü şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. İlgi ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Pazartesi yayınımızı dinlemek için aşağıdaki link diyor Mahmut Bey. İsmail Naas bir diğer adıyla number one man yani bir numaralı adam. Diyor ki hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Arkadaşlar muhteşemsiniz her zamanki gibi. İsmail Bey abimiz sevgiler ve selamlar bizden. Ali Çiftçi Bey diyor ki krallık iyidir hacı. Hani sen dün çünkü biliyorsunuz kraliyetin resmi tatiliydi.
0: Tatilken de daha iyi oluyor.
2: Tabii. Recep Şakar abimiz.
0: Evet, Recep abi, selam
2: diyor ediyoruz. Ki emektar gazeteci.
0: Evet.
2: Başarılı bir yayın diliyorum. Sağ olasın İbrahim. Ilık gece haberleri güzeldi. Estağfurullah abi. Milletimiz için
0: onu,
2: ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım.
0: O haberi başka bir yerde duyamazlar.
2: Duyamazsınız. Radyo yayınlarımızın devam etmesi, sesimizin dünyanın her yerine ulaşması için lütfen üye olun. Eğer üyeyseniz üyeliğinizi yenilemeyi unutmayın. Selamlar diyor Recep ağabeyimiz. Evet. Sağ olsun kolaylıklar. Zeki Aydın Bey Toronto'dan selamlar diyor.
0: Toronto, Canada.
2: Toronto, Canada.
0: Toronto, geçen, Canada.
2: Canada. Geçen hafta da Indian State'den selamlar yazmıştı. Benim de Indian yani benim aklıma ne geldi biliyor musun?
0: Niye biliyor musun?
2: Neden?
0: Torontolular işgal ediyor Kanada'yı.
2: Evet, evet.
0: Biliyor musun?
2: Evet, Kızılderililerin eyaletinden selamlar. O... Ben hani acaba kinaye mi yapıyorsun? Son zamanlarda çünkü haberlerde işte Avustralya'ya çok Hindistanlı göçmen geldi de Dandenong tarafında hani oraya mı işaret etmek evet. istiyorsun gibilerinden aklıma geldi. Mümin Elma iyi yayınlar kardeşler. O kadar yükseğe yaya çıkmışsın. Helal olsun sana İbrahim kardeşim. Adamsın diyor Mümin Elma abim.
0: Abi. Yalnız soru soracağım.
2: Buyur.
0: Bak iyi güzel bir şey değindi Mümin abimiz.
2: Evet.
0: Sen oraya çıktın ya.
2: Evet.
0: Oksijen daha az değil mi?
2: Evet.
0: Beyin etkiliyor mu?
2: Beyin etkilemiyor
0: yani
2: ama.
0: Yani şu anda etkiliyor mu?
2: Hayır çakmağa çakıyorum yanmıyor. Oksijen. Bir mola vereyim dedim. Çakmağa evet. Çakmak istedim. Yanmıyor. Oksijen azlığı. Hmm. İnan. İlginç. Evet. Mümin abi sağ olsun. Evet. Metin Yavuz Bey ne diyor biliyor musun?
0: Ne diyor?
2: Adelaide'dan selamlar, hayırlı yayınlar. Metin abi seviliyorsun ya. Metin abim. Recep Şakar, Adem Başkan saf ve temiz bir Türkçe konuşur. Her zaman ben dahi anlıyorum kendisini diyerek bir de gülme işaretleri yapmış.
0: Tamam. Halk anlıyor, sana ne oluyor?
2: Ama neden? Bir dakika. Recep abimiz zeki de ondan.
0: Halk anlıyor, sana ne oluyor?
2: Ben o kadar zeki miyim? Bakma görünüşe aldanma. Recep abi zeki olduğu için lep demeden lep yani. Anlıyor ama ben bana bir şeyi iki kere söylemek zorundasın ki anlayayım. Varujan Abedikyan ağabeyim diyor ki maçları Meksika'da ya da Kanada'da oynasınlar. Evet, güzel bir güzel öneri Varujan, ama dinleyen olacağını sanmıyorum. Uğur Kabak Bey kardeşim, evet. Değerli kardeşim Uğur Kabak diyor, Kabak diyor ki evet hayırlı yayınlar abilerim diyor. Uğur, gözlerinden öpüyorum seni güzel kardeşim.
0: Evet.
2: Türk Kıbrıs haberleri, İngilizcesi tabii ki Turkish Sprint News, ne diyor? Numan abimiz, hayırlı akşamlar, selamlar, saygılar. Türk bayrağı, Avustralya bayrağı ve bir tane de nazar boncuğu koymuş. Evet. Numancığım, seni
0: biz de
2: seviyoruz.
0: Selam yolluyoruz.
2: İsmet Göçol.
0: Evet.
2: Annem bize selam yolluyoruz. Hayırlı İsmet yayınlar. Teyzemize. Ankara'dan selamlar gönderiyor sana annem.
0: Evet, biz de İsmet teyzemize
2: anneciğim
0: selam
2: yapıyoruz.
0: Yolluyoruz.
2: Adem Bey, Mahmut abim. Varcan Avedikyan diyor ki protesto yapsınlar. Güzel fikir var hocam abi.
0: Şimdi evet, orada bir haber daha var. Hı. Hani devam et onu.
2: Mümin Elma evet, abim diyor ki Adem kardeşime teşekkür ederiz. Avustralya ve dünya gündemini bizlere anlatıyor. ABD'nin Somalili hakemi geri gönderilmesi ve İranlılara yapılan bu haksızlıklardan sonra ülkelerin yapılanları protesto edip ülkelerine dönmeleri lazım. Doğru.
0: Şimdi
2: oynamadan kupayı ABD'ye versinler. Çok haklısın Mümin abi.
0: Bak gerçekten buyur. Güzel bir konu. Hı. Ama protesto edilirse
2: protesto
0: evet bence kaybedenler olacak çünkü diğer o takımlar kalkıp gitmez.
2: Evet evet.
0: Ama orada kalırlarsa yani burnun dibinde İran takımı bir iki maç kazanırsa o zaman daha da fazla mesaj veriliyor yani.
2: Bir de İran yeniyor mu onları? Veya Türkiye?
0: Zaten Yeni Zeland'da oynayacak. Evet. Yani Yeni Zeland'a yener herhalde.
2: Hamiye Helen Öksüz hanımefendi diyor ki hayırlı yayınlar. Hamiye Hanım, size de iyi akşamlar diliyoruz. İlk defa isminizi zikrediyoruz galiba burada. Ben daha önce rast gelmedim. Hoş geldiniz Hamiye Hanım diyorum ben. Ali Çiftçi Bey kardeşimiz diyor ki Brisbane'den selamun aleyküm. Brisbane Ali Bey kardeşim. Brisbane'e çok sevgiler ve selamlar. Mustafa Yazıcı ağabeyim. Severim.
0: Selam yolluyoruz.
2: Arkadaşlar hayırlı yayınlar. Muhteşem üçlüye teşekkürler. Mustafa abi cansın can. Ali Erkan Kutlu abimiz diyor ki hayırlı yayınlar, sevgiler ve selamlar. Ve aleyküm
0: evet,
2: selam Erkan
0: selam.
2: Abimiz.
0: Uğur Kabak. Maçları seyredeceğiz
2: evet,
0: beraber.
2: Uğur Kabak diyor ki ben de sizlerin ellerin. Uğur cansın be güzel kardeşim. Evet. Tarık Gonca kardeşimiz. Vay vay vay. Tarık Gonca kimin oğlu biliyor musunuz Mahmut abi?
1: Kim?
2: Balıkçı İsmail abi Gonca'nın oğlu. Tarık Gonca'ya buradan sevgiler ve selamlar ve dahi başarılar diliyoruz Tarık Gonca. Gevgerim abim. İbrahim abim hayırlı yayınlar diyor Tarık. Bak işte efendi adam böyle olur işte.
1: O da balıkçı mı acaba?
2: Tarık'cığım öpüyorum seni güzel kardeşim. Evet, bu mesajların bende bu kadar ama evet. Senin ekranında daha fazla olabilir. Eğer okumadığım varsa lütfen affola.
1: Muammer Doğan'ı okudun mu?
2: Kim?
1: Muammer Doğan.
2: Muammer Doğan'ı okuduğumu...
1: Hayırlı yayınlar diliyorum, selamlar demiş.
0: Evet.
2: Muammer Doğan'ı benim sayfamda yoktu onun için galiba. Muammer Doğan abimize de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Vaktimiz çok çabuk geçti beyler.
0: Evet.
2: Evet. Herkesin selamlarını okudum. Hamiye Hanım diyor ki teşekkürler, ilk değil sadece biraz zaman geçti. Tekrar hoş geldiniz Hamiye Hanım o zaman.
1: Evet. Gelen hafta şimdi için... En heyecanlı an
2: Pazar günü saat 2.
1: Orada saatleri var da onun evet. için sana koydum.
2: Şimdi değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Dünya Kupası, futbolun Dünya Kupası bir milyarlarca insan tarafından izleniyor. Her yerde, dünyanın her yerinde. Bizim için yani bir Türk olarak bizim için en önemli gün bu pazar günü. Avustralya saatiyle saat 14 yani öğleden sonra 2'de Avustralya-Türkiye maçı var. Bunu sakın kaçırmayınız diyoruz. Ve hatta ben özel bir şey söylemek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Değerli gençler, futbol severler. Mümkün derece bazı yerlerde, büyük ekranlarda bu maçlar izlenecek. Mesela Hume City Football Club, Anadolu Spor.
0: Evet,
2: bir.
0: Onun takımı.
2: Dandenong tarafında Mount Hira Koleji'ndeki evet. efendim o Bosphorus resepsiyonunda izleme olacak. Broadmeadows Town Hall bizim belediyemizin
1: önünde,
2: otoparkında önünde büyük ekran gösteriler yerinde, olacak. Şimdi neden bunu söylüyorum? Ki orada gerine gerine Türk bayraklarıyla, efendim Türk üniformalarıyla istediğiniz kadar zıplayıp coşkuyla bu maçı kutlayabilirsiniz. Federasyon merkezinde de büyük ekran olacakmış. Ama büyük ihtimal Federation Square'de tabii ki bir sürü Avustralyalı olacak. Şimdi
1: orada bir Türk bayrağı taşımak
2: şimdi riskli olabilir. Şimdi aslında spor bir şey olmaz. Centilmenliktir. Tabii.
1: Avustralya'da öyle bir taşkınlık olmaz herhalde.
2: Ama olur oluyor gençlerimiz tabii gençler kanları heyecan kaynıyor. Ister, heyecan. Biri kötü bir laf söyler. Biri efendime söyleyeyim bizi aşağılamaya kalkar. Bizim gençlerimiz bunu kaldıramaz.
0: Yok ya bir şey olmaz.
1: Bana göre kaldırır.
0: Gençlerimizi niye çatıyorsun ya?
2: Hayır olur olur ya. Mesela ben de tavsiyem.
1: Yani taşkınlık yapmazsalar.
2: Taşkınlık yani, yapmayınız.
1: Efendice bayrakları evet. tutarlar değil mi? Evet. Slogan atarlar. Evet. Bir şey demezler evet. bana göre de burada.
0: Şimdi
2: bir dakika. Ali Kurt abim diyor ki İbrahim Gözoğlu benim selamım görülmedi sanırım diyor. Ali Kurt abimizi nasıl es geçeriz? Samsun'dan Ali Kurt abimiz yıllarca...
1: Samsun'dan selamlar evet. demiş. Bu
2: selamlar.
1: Mustafa Yazıcı okudun değil mi?
2: Okudum Mustafa Yazıcı.
0: Bu maç için
2: evet.
0: burada söyleyelim kim kazanacak diye. Hani senin...
2: Türkiye 3-1 kazanacak.
0: 3-1 sen ne diyorsun?
1: 1-0 kazanacağız.
2: Ben 3 gol atacağız diyorum.
0: Ben onu söyleyeyim ama sen söyledin.
1: Tabirlerinizi yorumla da yazın. Herkes evet. yazsın.
0: 2-1.
1: Bakalım
2: 2-1
1: ne
2: mi diyorsun?
0: Pardon 2-0.
2: 2-0 diyor. Alem evet. Başkanımız diyor ki Türkiye 2-0 yenecek diyor. Ben diyorum ki Türkiye 3-1 yenecek diyorum.
1: Ben Mahmut, 1-0 yenecek abim, diyorum.
0: Çünkü
2: 1-0 diyor.
0: Türkiye şeyde...
2: Tahminlerinizi alalım.
0: Türkiye'deki şey dünyadaki takımlara göre Türkiye 22. Avustralya 27. Yani 1-0. Ama bunlar eskiye bağlı. Yani Türkiye son zamanda bayağı iyi oynuyorlar.
2: Ya
0: yani.
2: Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Türkiye bir hazırlık maçında, dostluk evet. maçında Venezuela'ya karşı evet. oynadı biliyorsunuz. Ve Venezuela'yı 2-1 yendik.
0: Evet.
2: Ve güzel tebrikler. Takımlar. O moralle, tamam mı? O motivasyonla
1: şimdi
2: bu hafta sonu.
1: Türk takımında bir de Türk var biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Behiç.
2: Aziz Behiç kardeşim. Hatta evet. abi, hatta geçen sefer kaptanı evet. ve hatta bir şey daha söyleyeyim mi?
0: Oturarak söyle.
2: Aziz yani. Behiç kardeşimiz var ya şu Anadolu Spor'da.
0: Taşkınlık benim... yapmadı otur.
2: Yok taşkınlık yapmıyorum.
1: Hop hoplayıp hop zıplamadan.
0: İbrahim gerçekten şu İbrahim, sen oksijen, şeye... oksijen eksik herhalde şeyde dağda.
1: Yok. Federation Square'a falan gitme. Sen kendini gitme. Tutamazsın.
2: Ben yani Anadolu Spor Kulübü'nde olacağım bayrağımla falan.
1: Kendi yerimizde olsun.
2: Şimdi bir şey
1: bir
2: daha
1: de
2: söyleyeceğim.
1: Camilerde de var onu söyleyelim. Bak Kisbro Camisi, evet. Medohaç'taki camide, Amin. Oradaki gençlik kollarında, evet. Sunshine'de.
0: Çok yer var yani.
1: Dandenok'ta hepsinde vardır. Onu araştırın mutlaka evet. bir kendi İlla yerinize ki. Gidin.
2: Evet.
1: Evde SBS gösteriyor değil mi?
2: Evet.
1: Evde tek başına seyretmenin pek bir şeyi
2: yok,
1: olmaz.
2: Yok olmaz.
0: Ama şimdi
2: olmaz.
0: O kadar yer gösteriyor ki. Evet. Toplum dağılacak yani. Hepsi yok, bir yerde olması
2: yok,
0: daha iyi.
2: Yok yok. İyi yerlerde seyretsinler.
0: Evet.
2: Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Avustralya milli takımının içindeki en değerli ve en kıdemli oyunculardan birisi bizim kendi mahallemizin çocuğu
1: Broadmeadows.
2: Aziz Behiç.
0: Evet.
2: Bey kardeşim.
0: Anadolu
2: hatta
0: takımından.
2: Hatta evet Anadolu takımından yetişme. Bu kardeşimiz geçen senelerde Avustralya milli takımının da kaptanlığını yaptı.
0: Tabii.
2: Ve hatta bir şey daha söyleyeceğim. Geçen sene 2025'te Dünya Kupası'na efendim eleme maçlarında attığı golle
0: evet,
2: Avustralya'nın Dünya Kupası'na girmesini garantileyen oyuncudur.
0: Evet ve
1: evet tahminleri alıyoruz. Evet, Varıcan 2'ye 1 demiş. Erkan evet. Kutlu 3-0. Türkiye 3 Avustralya. Erkan Kaprol Adem'e katılıyorum 2-0.
2: Evet.
1: Ali Çiftçi 5-0. Net
2: garanti diyor. Helal olsun abi.
1: Tarık Gonca 4-1.
2: Helal Tarık.
1: Evet bekliyoruz. Herkes yorum yazsın. Evet. Bu yorumlar duracak burada. Bakalım kim
2: kazanmış. Varıcan diyor ki benim
1: onu.
2: Oğlan dedi 3 Türkiye Avustralya 1 diyor.
1: Oğlan dedi. Helal olsun.
2: Ağzından bal akıyor Varıcan. Kardeşim. Ama şu anda en çok 5-0'la Brisbane'dan Ali Çiftçi abi söyledi.
1: 5-0 bekliyor.
2: Mümin yani. Elma Haluk pardon. Haluk Nafiz diyor ki Bursa Spor'da oynamıştı Aziz. Evet. Doğru. Evet. Evet.
0: Bir yazı vardı Ayç gazetesinde. Evet. Şey hakkında.
2: Ne diyor?
0: Behiç hakkında. Türkiye'deki hani o Türkiye'deki futbol takımlara bakarak büyüyen ve oraya gidip de hani hayal orada oynamak ve orada hayalini gerçekleştiren sonra gelip Avustralya'ya oyuncu olarak şu an hani anda Türkiye'ye karşı oynaması nasıl bir duygu büyük bir yazı var orada güzel yani.
2: Keşke okusaydın ya güzel
0: ya şimdi o yazıyı ya. Şimdi tamam. Şey etmeyelim de.
1: Mümin Elma'yı oku bak. Güzel
2: Mümin Elma diyor
1: var.
2: Ki gençlerimizden ricamız Türkiye-Avustralya maçında taşkınlık yapılmasın. Evet. İki bayrağımızla, bak iki bayrağımızla seyredip iki vatanımızın maçını dostça seyredelim.
1: O da güzel.
2: Buna alkış tutarım Mümin abi.
1: Elinde iki bayrak değil mi?
2: Evet.
1: Hangi yenerse dostluk kazanmak.
2: Hiç unutmam. 2002 idi galiba. Avustralya'ya bizim milli takımımız gelmişti.
1: Yes.
2: MCG'de büyük stadyumda. Ya MCG'de ya da o Docklands Stadium. Olimpik Park'ta mıydı? Olimpik Park'ta mıydı ama büyük bir stadyumdaydı. Evet. Hiç unutmuyorum. Hem Avustralya hem Türk bayrağıyla gitmiştim ben. Ve çok güzel çocuklarıma da örnek olmuştum. Siz de öyle yapınız.
1: Taşkınlık olmamıştı öyle mi?
2: Şimdi biz tamam. Evet Türk kaynaklıyız. Türk kökenliyiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ana vatanımız Türkiye. Ama burası da ekmeğimizi kazandığımız uzak vatanımızdır.
0: İkinci ülkemiz yani.
2: Yok uzak vatanımız. Evet. Orası ana vatan. Burası uzak vatan. Ve biz... Tabii ki uzak vatanımızda canını gönülden seviyoruz ve destekliyoruz. İsteriz ki dostane spora yakışır bir maç olsun ve en iyi oynayan kazansın diyorum.
1: Dostluk kazansın.
2: James Austin isminde bir arkadaşımız 2-2 demiş. James Austin. 2-2. Wow, good one. Good one James. Yavuz İştar diyor ki selamun aleyküm hayırlı yayınlar 2-1 Türkiye alır diyorum helal.
0: Yalnız James Austin.
2: James Austin.
0: Şey mi? James Austin mi yoksa James Austin mi?
2: Ben
0: yani
2: bilmem.
0: Türk mü yabancı mı?
2: James are you Turkish or are you Australian? Give us a note
1: give
2: please.
1: Give us your name. Give your us, Turkish name.
2: Are you, give us your Turkish name if you are Turkish. Okay. Diyoruz.
0: Evet. Yavuz İştar.
2: Ne diyor
0: selamun
2: Yavuz İştar?
0: Hayırlı yayınlar. 2-1 diyorum. Türkiye alır diyorum.
2: Helal sana Yavuz İştar
0: yani
2: abi.
0: Yani şöyle diyoruz. Mesela biz tabii iki takımı da tutuyoruz da. Ama futboldan anlayan Türkiye'nin son bir senedir performansı gerçekten
2: çok güzel.
0: Yani birkaç seneye önce 3-4 sene önceye bakarak.
2: Şu işareti yapacak mıyız?
0: Yapacağız.
2: Şu işareti yapacağız
0: biz
2: inşallah.
0: Biz yapmayalım şey yapsın. Her gol attığında
2: Arda
0: yapıyor
2: gider.
0: Ya.
2: Abi yani, bekleyemiyorum ben.
0: Burada Erkan Kopral abimiz de bilir yani.
1: Kaprol.
0: Kaprol bilir yani bu evet. Türk takımı son iki senede nasıl şey maçları imza attılar.
2: Çok güzel imzalar attılar.
0: Bakarsın zaten hangi ülkede yabancı takımlarda fazla oynayan oyuncuları varsa tamam mı o takımlar güzeldir. Mesela senelerdir Hırvatistan çok iyi bir takımdır. Çünkü oyuncuların 11'i de dışarıda oynuyordu yani büyük takımlarda. Evet. Şimdi Türkiye'de neredeyse yarısı dışarıdaki takımlarda oynayabiliyoruz.
2: Bak şimdi James Austin diyor ki esas ismim Arif diyor. Arif'e tarif gerekmez. Arif kardeşimiz. Tarık Gonca bir mesaj daha göndermiş benim güzel kardeşim. Diyor ki İbrahim abi bir üçlü çektir diyor. Bir üçlü çektir diyor.
1: Ne demek?
2: Bir üçlü bilmiyorum. Tarık ne?
0: Üç gol diyor yani.
2: Üç. Ya, minimum üç. Tarık üç. Kardeşim. Evet. Zaten Tarık da futbolu güzel oynar. Çocukluğundan beri Tarık Gonca.
1: İşi biliyor.
2: İşten anlıyor. Koçluk yapıyor, antrenörlük yapıyor. Tamam. Bir sürü. Tarık çekirdekten yetişme sporcu kardeşim benim o Tarık Gonca. Ali Çiftçi diyor ki Amerika'ya kaç atarız İbrahim abi? Abi Amerika'ya en az dört atarız diyorum ben. Yaz bunu Ali Çiftçi kardeşim. Brisbane'daki Ali Çiftçi kardeşim. Amerika'ya karşı 4-0 hatta. Avustralya maçında 3-1. Hani Aziz Behiç belki bir gol atar diye düşünüyorum. Atsın. Onu da yüceltelim.
1: Onu
2: ama
1: da
2: Avustralya maçı 3-1 biz kazanacağız
1: atarsa
2: diyorum.
1: Atarsa onu da alkışlarız.
2: Evet onu da alkışlayalım. Hatta Avustralya kazanırsa Avustralya'yı da alkışlayalım. Eğer haklarıyla kazanırlarsa bravo, tebrikler spor adına diyeceğim.
0: Yalnız Avustralya'nın da geçen mesela 5 sene önceliğine kadar da şey değil yani. Takım o kadar da eskisi gibi değil diyelim değil mi?
2: Bir dakika. Ali abim diyor ki kırmızı beyaz.
1: Ha, üçlü o muymuş?
2: Herhalde bilmiyorum. Yok Ali Çiftçi tamam, abim diyor. Tamam. Kırmızı diyor. Ben de beyaz diyorum. Ali kırmızı. Abim bilir bu işleri. Amerika'ya kaç atarız diyor Ali abim. Evet, maç heyecanı sardı artık, doğru. Heyecanla bekliyoruz pazar gününü. Türkiye, ama Türkiye'nin milli takımımızı havalimanına göndermeyi nasıldı, gördün mü? Arabaları, çok güzeldi.
0: Dünya medyasında yerini aldı.
2: Yani. Dünyada güzel yankı yaptı
1: diye. Drone'la da çekmişler onu. Evet. Böyle line'lar, Türk bayrakları.
2: O otobüslerin
1: İnşallah
2: o rengi.
1: İnşallah aynı şekilde karşılanır yani. İyi evet. bir sonuç alırlar.
2: Hiç unutmam. 2011 yılında Türkiye'ye seyahate gittiğimizde, gezmeye gittiğimizde. Benim oğlum o zaman daha 10-11 yaşındaydı. Bolu dağlarında mola verdiğimizde bir baktık. Sivasspor'un otobüsü orada.
1: Evet.
2: Ve orada Sivasspor antrenman yapıyor. Benim küçük çocuğum tabii o zamanlar futbolu severdi, oynardı. Bir heyecanla oraya gittik. Sivasspor'lu oyuncularla böyle biraz sohbet ettik, merhabalaştık, izledik. Ta Avustralya'dan geliyoruz dedik. İnan öyle bir sevdiler ki, öyle bir sevindiler ki. Dedik Sivasspor'una başarılar diliyorum. Hatta bir haber daha var. Çorumspor lig atlamış.
0: Evet.
2: Tebrikler.
0: Tüm Çorumlara tebrik ediyorum.
2: Tüm Çorumlulara Ali Kurt abimize tebrikler diyorum ben. Evet. Ali Çiftçi beyaz en büyük Türkiye. Ben de. Tarık bunu kastediyordu. Kırmızı beyaz en büyük Türkiye.
0: Ben de Türkiye'de bir maça gittim.
2: Evet.
0: İkinci ligde.
2: Hı.
0: Küfürlerimi hep orada öğrendim.
2: İyi ettin ya. Çok güzel ettin yani. Kunut dualarını...
0: Hiç küfür duymadığımı orada duydum. Yani.
2: Peki kunut dualarını nerede öğrendin? Öğrendin mi kunut dualarını? Yok. Uğur Kabak diyor ki ben cumartesi günü izleyeceğim akşam 9'da. O nasıl oluyor?
0: Allah Allah.
2: Allah Allah. Recep Şakar abim diyor ki gruptan ikinci takım, iki takım çıkacak zaten. Umarım ABD'de çıkamaz. Avustralya ve Türkiye direkt çıkar. 1-1 bitecek gibi geliyor bana. Ya Recep abi yapma ya. Ben 3-1 diyorum. Kazanacağız bu maçı. Biz alacağız. Kesinlikle alacağız. Değil mi? O kadar 85 milyonluk Türkiye diyorum.
0: Evet.
2: Büyük ve güçlü.
0: Honduras değil
1: biz
0: mi?
1: Biz de sana inşallah
2: grupta,
1: diyelim.
2: İnşallah, inşallah.
0: Grupta
2: inşallah.
0: Öbür takım Honduras.
2: Honduras mı? Ben sana söyleyeyim gruptaki.
1: Honduras.
2: Bak
1: Honduras.
2: Bizim.
0: Honduras.
2: Honduras.
0: Honduras onu evet. diyoruz yani. İngilizce Honduras. O değil mi? Soru soru.
2: O.
0: Ha, neye sen giriyorsun?
2: Şimdi,
0: şey
2: bu pazar günü.
0: 78.
2: Bak.
0: Dünyada 78.
2: Hatta Honduras. Hatta maçlar bu cuma günü başlıyor.
0: Evet.
1: Ha diğer bak, değil mi orada?
2: Max çünkü.
0: Evet biliyoruz ya.
2: Evet.
0: Sen
2: ben bilmiyorum. Beni aydınlat.
0: Zaten Türk maçlarına bakıyorsun.
2: Bana bir kelime öğretenin kulu olur, şey olurum.
1: Orada saatleri de var.
2: He? Var.
0: Bak kelime öğreteceğim sana.
2: Evet.
0: Sakin.
2: Sakin ol.
1: sakin ol.
2: Ama senin adın Mr. Technical, benim adım Mr. Technical.
1: Allah Allah. Sakin ol. Sakin
0: Amerika olun. Amerika sinirlerine 14 hakim numaraymış dünya futbol takımlarında.
1: Amerika maçı.
2: Ya Uğur ne diyor biliyor musun? Ne? Ben staddayım inşallah diyor. Abi, cumartesi akşamı hangi stadyumda?
1: Hangi? Bu Anadolu mu yoksa?
0: Şeyde.
2: Türkiye'de.
0: Amerika'da.
2: Uğur, Amerika'da mı olacaksın sen?
0: Yalnız Uğur, İran pasaportun varsa gitme.
1: Bizim Hakkı Bey de gideceğini söyledi ya. Bilet
2: öyle
1: almış.
2: Mi?
1: Oğlu hediye
2: hakikaten
1: almış.
2: Hakikaten ya Amerika'ya bu maçları izlemeye gidenler varsa bize
1: var,
2: lütfen.
1: Var. Oradan bize bilgi
2: bize
1: versinler.
2: Bize de bilgi versinler. Aynen, bize bilgi aynen. versinler. Uğur.
1: Uğur'dan o zaman şey alırız. Canlı bilgi alırız.
2: İnşallah. Haluk Nafiz diyor ki biz sabah izleyeceğiz. Önce sabah namazı sonra maç.
1: Sonra,
2: bu kupa
1: Türkiye'de.
2: İnsanları namaza başlatsın inşallah. İnşallah.
1: Türkiye'de öyle bir şey var.
0: Türkiye'de öyle. Çünkü sabah erken
2: Haluk Nafiz.
0: Sabah erkenden oynayacaklar.
2: Bak sana bir de Hafız.
1: Sabah 7'de.
0: Saatiyle erken oynayacaklar.
1: Sabah 7'de başlıyor. Yani onun için, öncesinde namaz kılıyorlar.
0: Bizde de mesela
1: dua ediyorlar. Ardından evet. maç seyrediyorlar.
0: Evet. Bizde mesela öğle namazdan sonra
1: dua ediyoruz.
2: Evet evet. Biz öğle aynen, şimdi ilk maç bakınız çünkü merakları vardır. Meksiko Güney Afrika'ya karşı sabah 5'te cuma sabahı. Ondan sonra Güney Kore ki güçlü bir takım Çekoslovakya ile 12'de
0: evet.
2: cuma günü.
0: Ben de
2: ama
0: şunu diyorum.
2: Cuma
0: mesela
2: namazına denk geliyor.
0: Namazı hep beraber kılarız.
2: Hmm.
0: Ondan sonra bayraklarımızı ta siteye kadar görürüz.
2: Evet.
0: Maç seyrederiz.
2: Tabii.
0: Bak.
2: Ne güzel. Cumartesi günü sabah 5'te Kanada Bosna. Bak Bosna Hersek. Ve sabah saat 11'de cumartesi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı evet. oynanacakmış. Evet inşallah diyor.
0: Evet,
2: Ali Çiftçi canlı yayın açın abi maç sırası diyor. Şu anda canlı yayındayız abi Ali abi. Karıştırmayalım şimdi. Hatlar karışacak. Sağ evet. Iki. Büyük bir heyecanla bekliyoruz pazar gününü öyle diyelim değil mi?
0: Evet.
2: Milli takımımıza buradan en büyük sevgi selamlarımızı ve tabii ki desteğimizi belirtiyoruz ve veriyoruz ve dahi gönderiyoruz Amerika'daki milli takıma. Go Türkiye
1: diyoruz.
2: İngilizcesi bu. Değil mi? Evet neredeyse çok az bir vaktimiz kaldı. Evet. 2 dakika. Ben sakinleşiyorum.
1: Evet.
2: Lütfen.
1: Toparlayalım.
2: Toparlayalım lütfen Adem Bey başkanım.
0: Zaten havaları konuştuk. Yani evet. Haberlerde zaten şey moralimizi bozmayalım. Türkiye maçı var, Avustralya maçı var.
2: Evet.
0: Onun için fazla haber de vermeyelim.
2: Vermeyelim.
0: Tamam mı? Bitti zaten.
2: Güzel haberlerin varsa ver ama.
0: Yok güzel haber değil.
2: Güzel haber yok mu?
0: İran. Evet. İran Amerika şey İsrail'e vurdu biliyorsunuz.
1: Lübnan'a savaş yeniden başladı.
0: Vurma dedi.
1: Değil mi?
0: Evet. O da İran gitti vurdu. Yani şey pardon Lübnan'a vurma dedi. O da devam edince gitti vurdu. Sonra İsrail tekrar İran'ı vurdu. Hı. Ondan sonra kim ortaya çıktı? Trump.
2: Harold.
0: Dedi ki kesin lan dedi. Ben de karar veririm kim nasıl vuracağını dedi.
2: Yeah.
0: İkisini de şimdi şey etti. Son olarak
1: Netanyahu
0: da şunu söylemiş. Hmm. Devam edersen demiş tek başına gidersin bu yolda demiş.
1: Yardım etmem sana.
0: Ama hikaye onlar.
2: Hikaye onların hepsi hikaye. Tiyatro, taratoro. Evet,
1: tiyatro aynen.
2: Aratoro.
0: Son olarak söyleyeyim. Amerika'da bir kanun teklifi çıktı şu anda.
2: Evet.
0: İsrail'le Amerikan asker birlikleri
2: evet.
0: ve şeylerini birleştirmek. Yani resmen artık para istemeyecekler. Amerika'nın bir askeri kolu gibi görünecek. Hı hı. Ve istediğini alabilecek yani. Ya. Böyle bir kanun teklifi var. Çok, evet. Geçmedi kongreden de ama öyle bir kanun teklifi var.
2: Evet.
0: Evet.
2: Maalesef diyelim değerli izleyicilerimiz. Ama biz size tüm güzelliklerin ulaşmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Kötü haber vermek istemiyoruz değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Ama inşallah haftaya salı akşamı bu canlı yayında tekrar birlikte olursak zıplatacağız bu stüdyoyu.
0: Bir daha var orada.
2: Ne?
0: Zeki Aydın bir şey diyor.
2: Zeki Aydın diyor ki bugün çarşamba burada sabah 7 doğu diyor. Ya şu anda Zeki
0: Amerika'da.
2: Amerika'da ha, tabii. Pardon, Kuzey Amerika'da.
0: Ama onun yazmaları gerekiyor.
2: Toronto'da ya.
0: Ha, tamam Toronto.
2: Zeki
0: tamam.
2: abimiz Toronto'dan evet. bizi izliyor evet. ve diyor ki şu anda sabah saat 7 diyor. Bu evet. bugün değil mi? Bugün yani evet. Bu evet. salı. Salın şu anda Amerika'nın batı
1: salı
2: kıyısı.
1: 7'de.
2: Pardon doğu kıyısı. Toronto doğu kıyısında. Evet. Toronto doğuda. Hı-hı. Öyle değil mi? Fransız kesim değil mi Toronto? Evet öyle biliyorum. Quebec falan filan. Orada şu anda salının sabah saat 7'si diyebiliyorum evet. ben. Evet.
0: Ne kadar şey Türk var Toronto şeyde?
2: Orada ne işin ne Zeki Aydın?
0: Kanada'da.
2: Evet. Ne kadar varmış?
0: 2021 senesinde 76 bin kişi varmış. Avustralya gibi.
2: Çok iyi.
0: Evet.
2: Hatta geçen günkü Avustralya pardon Türkiye Venezuela maçını seyrettin mi stadyumdaki insanların çoğu Türktü.
0: Nerede?
2: Florida'da, Miami'de. Miami'de maç oynandı ya bir tane dostluk maçı.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Spanish.
5: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas. Lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito Violento Consecuencias de Adulto. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: El siguiente programa es en español.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Turkish Cypriot program.
2: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
0: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

değerli dinleyenler, Mustafa Kulaç'a da günaydın diyoruz ve Tekin Mısırlı Soy da bizleri izliyor. Ona da günaydın diyoruz ve sıradaki güzel bir şarkıyı tüm dostlar için dinletiyorum.

bizleri çok uzaklardan izleyen, takip eden, Facebook üzerinden izleyen Aksoy ve Nurdan Hüseyin'e de günaydın diyoruz. Londra'dan izliyor bizi. Uzaklar yakın oldu bugünlerde.

Evet değerli dinleyenler, Sermen arkadaşım bize Avustralya haberlerini verir. Normalde çarşamba günleri, çarşamba sabahları bu programda, ancak Sermen arkadaşımız uzun bir Avustralya turuna çıkmış bulunuyor. Bir süre, uzunca bir süre bizlerle olmayacak ama imkan bulduğu takdirde bizlere gezi notlarını anlatacak. Ama Avustralya haberlerini bugün ben derledim. Bütün diğer program içeriğiyle birlikte gece saat geç vakitlere kadar ve sabahleyin de erken saatte kalkarak sizler için iyi bir, güzel bir program sunmak için zamanımı o şekilde harcadım. Ve değerli dinleyenler, Avustralya haberlerine, özetle bazı haberlere bakalım. Avustralya'da, evet, Aksoy ve Nurdan Hüseyin sağ ol kardeş diyor, teşekkürler, siz sağ olun bizi izlediğiniz için Aksoy. Evet, Avustralya, Filipinlerin Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremden sonra Filipinlere insani yardım gönderdi. Pazartesi günü Güney Filipinler'de yaşanan deprem, popüler Filipinli çabuk yiyecek mağazası Jollibee'nin bulunduğu bir binanın çöküşünde en az 35 kişi hayatını kaybetti. Okul çocukları Soxkargen bölgesinde koşmaya zorlandı ve ada ülkesi genelinde tsunami olaylarına yol açtı. Melbourne'da itibarlı bir Katolik erkek okulunda onlarca 12. sınıf öğrencisi yapay zeka kullanarak kopya yaptıkları iddiasıyla önemli bir İngilizce sınavında kritik puan kaybetti. Melbourne'un doğu banliyölerinde özel bir okul olan Mazenod Kolej'de okuyan en az 50 öğrenci öğretmenlerin konuşmalarını yapay zeka aracılığıyla sınavda kullandıkları için yaptıkları sözlü sunumlarından puan kesildiği haberleri basında yer aldı. Victoria Eğitim Belgesi için, yani VCE belgesi için 12. sınıfta okutulan İngilizce sınavındaki 20 puanlık bir çalışmayla ilgilidir bu. Bu sınav sorusunda öğrenciler kendileri için önemli gördükleri bir konuda görüşlerini ifade eder, 3 ile 5 dakikalık sözlü bir sunum hazırlar ve bunu öğretmenleri karşısında, öğrenciler karşısında sunarlar. Okul içi değerlendirmeye dahil olan bu sunumdan alınan puan, yıl sonunda yapılan sınavda elde edecekleri puanın bir parçası olup, öğrencilerin 12. sınıf İngilizce ders notunu belirlemek için Avustralya Yüksek Öğretim Kabul Derecesi, yani ATAR olarak bilinir. Kolej müdürü Dr. Paul Shannon, öğrencilerin 12. sınıf sözlü İngilizce değerlendirme sürecinin incelenmesi sırasında yakalandığını söylediği öğrenildi. Avustralya'da ikonik kafe işletmeleri, mekanların kapılarını açık tutmak için daha fazla para harcamak zorunda kalmaları yüzünden amansız bir krizle karşı karşıya kaldıklarından çöküşün eşiğinde oldukları uyarısı yapıldı. Ve bu arada telefonuma da bakıyorum, canlı Facebook yayınına Sefa Tunç Avrupa'dan izliyor. Merhaba Hasan Hocam, umarım her şey gönlünüzcedir diyor. Taner Enver'deyiz diyor. Kendilerine ben de aynı duygularla sesleniyorum. Adil İş Komisyonu'nun iddiasına göre son yıllık ücret incelemesi ödül oranlarını %4.75 artırıp temel asgari ücreti saatte $26.44 olarak çıkarmadan önce ülke genelindeki kafeler zaten bir dönüm noktasında bulunuyordu diyor. Resmi tatillerde %150 ceza oranları yürürlüğe girdiğinde en düşük ücretli kafe çalışanları 1 Temmuz'dan itibaren saatte $78 kazanacak. Sektör liderleri sistemin tamamen işlevsiz hale geldiğini ve önümüzdeki aylarda sektörde büyük bir kan kaybı olacağını
öngörüyorlar. Masraflar arttıkça tabii ki kafelerin de kan kaybına uğrayacağı kaçınılmaz oluyor. Melbourne'da nöbet taklidi yaparak yabancılara sırtına oturmalarını istemesiyle tanınan bir adam, kamu rahatsızlığı suçlamalarını kabul etti. Ondan sonra da televizyon kameralarına tuhaf bir röportaj verdi. Ne dedi Simon Lara isimli şahıs, 44 yaşında bu şahıs, salı sabahı Melbourne Sulh Mahkemesi'nde göründükten sonra kameraların önüne geçti ve şöyle dedi. Her zaman bir TV yıldızı olmak isterdim dedi. Bu açıklamalar şahsın geçen yıl yaşanan 3 olayla ilgili 2 kamu rahatsızlığı ve bir kez kamusal alanda uygunsuz davranış suçunu kabul etmesinin ardından geldi. Savcılar mahkemeye Lara'nın kamusal alanda sahte nöbet tutmaları ve yoldan geçenlerden üzerine oturmalarını istemesiyle bilindiğini söyledi. İlk olayda geçen yıl 13 Mart saat 18 civarında Carlton North'taki Ralph Dion Street'teki bir mekanın önünde yere düştü. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını soran iki iyilik perisine ise sağlık sorunu olduğunu, bunun adalet kasılmalarına neden olduğunu ve vücuduna baskı yapılmasını istedi, onları sırtına oturmaya davet etti ki baskı yapsın da adalet sancıları geçsin diye. Evet, bir siyasi haber. Pauline Hanson, Victoria Başbakanı Jacinta Allan'a yönelik eleştirisini iki katına çıkardı. Siyasi ağır isimler, özellikle eyaletin muhalefet lideri de dahil, seçmenlere cadıyı terk edin çağrısında bulunan cinsiyetçi kampanyayı kınadılar. Gotham City genel ev sahibi Franco Pulo tarafından kısmen finanse edilen bu afiş kampanyası, kısmen eski başbakan Julia Gillard'a karşı 2011 yılında karbon vergisi üzerine yürütülen kampanyayla benzerliği nedeniyle cuma günü tartışmalara yol açmıştı. One Nation Partisi kurucusu ve lideri Senatör Pauline Hanson siyasette 30 yıl boyunca kendisine yönelik saldırıları gerekçe gösterdi. Eyalet Başkanı Jacinta Allan'a bu gibi şeylerle yaşamayı öğrenmesini önerdi. Eyaletteki sorunlara dikkat çeken Senatör Hanson ona cadı demeleri şaşırtıcı değil dedi. Muhtemelen daha güçlü kelimelerin de kullanılabileceğini söyledi. Yani Jacinta, biliyorsun yapmış olduğun şeylere karşı buna dayanacaksın anlamında ayakkabı.

üzüldüğünü de ekledi. Bu arada yapılan halk araştırmalarına göre Pauline Hanson'ın partisi One Nation'a olan desteğin işçi partisini geride bıraktığını gösteriyor. Deborah Blessing isimli bir yaşlı kadın, kocası Keith'i kahramanı olarak tanımladı ve muhtemelen şiddetli bir ev baskını sırasında hayatını kurtardığını ve ikisinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi. Çiftin geçen hafta Torrington'daki evlerine bıçakla giren 34 yaşındaki bir adam tarafından saldırıya uğradığı iddia ediliyor. Polis, Bayan Blessing'in göğsünden bıçak yaraları aldığını ve bayıldığını, Bay Blessing'in ise karın bölgesinden kesik yaralar aldığını ve ardından davetsiz misafirin de kaçtığını belirtti. Ve yüzlerce barbekü galor işçisi, barbekü galor Avustralya'da bir zincir işletme. Yüzlerce barbekü galor işçisi ikonik Avustralya zincirinin son çare anlaşmasının çöküşünün ardından 62 mağazasını kapatacağını açıklamasının ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Barbekü galor bu yıl Şubat ayında gönüllü yönetime girdi. Gordon Brothers'in önerilen bir şirket anlaşması kapsamında işletmeyi sermayeye dönüştürme planları tedarikçilerle ticari ilişki şartlarını sağlayamadı. Ve bir toplum duyurusu değerli dinleyenler, özellikle Brimbank toplumunu ilgilendiren bir duyuru. Brimbank Belediye Bölgesi'nde mahalle polisliği forumu düzenleniyor. Victoria Polisi tarafından mahalle polisliği forumları Club Italia Sporting Club St. Albans adresinde bugün akşam üzeri 17.30 ile 20.30 civarında arasında yapılacak. Victoria Polisi Brimbank sakinlerini 10 Haziran bugün mahalle polisliği forumuna davet ediyor. Bu forumda neler konuşulacak? Güncel suç eğilimleri ve suçların önlenmesi, aile içi şiddet konuları, gençler, uyuşturucu ve uyuşturucu ile ilgili suçlar ve yol polisliği konuları görüşülecek. Bu etkinliğe katılabilmek için ücretsiz bir etkinlik bu İtalyan Club'ında. Ancak önceden kayıt yaptırmanız gerekir değerli dinleyenler. Evet, Sefa Tunca saygılar gönderiyoruz kendisine. Bizi Avrupa'dan, ta uzaklardan dinlediği için de teşekkür ederim. Öğretmen, meslektaşım.

Melbourne'da faaliyet gösteren avcılık, atıcılık kulübünün tavla meraklıları Perşembe akşamları Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti salonunda bir araya gelmektedirler. Şef Soner Hüseyin leziz yemeklerle onlara hizmet vermektedir. Ömer Hüseyin de bunlar arasında, kendisi de bizi şu anda izliyor, Facebook üzerinden izliyor ve yarınki yemek için sabırsızlanıyor diye düşünüyorum.

Türkiye'de CHP Genel Merkez binasını mahkeme kararı ve polis zorlamasıyla işgal eden Mutlak Putlan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmayı öngördüğü milletvekili grup toplantısını CHP lideri Özgür Özel'in mecliste toplantı gerçekleştirmesi üzerine genel merkezde yapmak zorunda kaldı. Özgür Özel, geçen yıl elektrik kazası sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anma törenine katılmayı erteleyerek mecliste grup toplantısı düzenledi. Topladığından sonra Manisa'ya giden Özgür Özel, iktidar yürüyüşüne devam etme sözü aldı. Özgür Özel sık sık konuşmasında seçimi dile getirdi ve millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Burası seçilmişlerin yeridir dedi. Tarihi bir eşikteyiz diyen Özel, ümit ediyorum mutlak butlan kararıyla partiye yapılan saldırıdan, bugün burada yapılan meseleden sonra aklı selim hakim olur ve geri dönülmez biçimde aşılmaz ifadelerini kullandı. CHP'nin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapması gerektiğini söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu'na bu çağrısını tekrarladı. Kurultay yapacağım deyip bir buçuk yıla yayar, seçime giderim hesabı yaparsanız, tek umudu CHP olan herkesin hayallerini yerle bir etmekle kalmaz, onları ebediyen sandıktan koparır, geri dönülmez şekilde kaybedersiniz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlediği toplantıya 17 CHP'li vekilin katıldığı öğrenildi. 21 Mayıs'taki mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada partiyi kirlilikten arındıracağım dedi. Kılıçdaroğlu, iradesini parayla satanlar bu partide olamazlar. Kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız dedi. Parti için disiplin sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, ön yargılı olmayacağını savundu. Yani işte bu böyledir, hemen partiden atalım, böyle bir düşüncem de yok ifadelerini kullandı. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız diyen Kılıçdaroğlu, hiç kimse kapalı kapılar ardından özel pazarlıklar yapmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak, endişe etmeyin şeklinde konuştu. Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması ve mesajları özetle şöyleydi değerli dinleyenler. Yargı kararına tepki gösterdi Özel. Yargı kararıyla genel başkanlık görevine dönme tartışmalarına çok sert çıkarak bunun siyasi bir darbe girişimi olduğunu belirtti. Baba ocağına pazar sabahı saat 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler bugün meclis kapısına dayandığı ifadelerini kullandı. Ve meclis kapısındaki direnişe değindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısında toplanan partililere seslenen Özgür Özel, AK Parti'nin yargı kollarıyla planladığı darbenin meclis önünde püskürtüldüğünü vurguladı. Ve halkın iradesinden söz etti. Kurultay iradesinin ve parti hukukunun sonuna kadar korunacağını, grubun atanmış veya gayrimeşru bir iradeye teslim edilmeyeceğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu ise merkezde yaptığı konuşmasında şu mesajları verdi. Parti içi birlik çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, yaşanan mutlak butlan kararı sürecinde birbirlerine rakip değil, yoldaş olduklarını ifade etti. Kutuplanmaya karşı duruş sergilemek istedi. Mansur Yavaş'ın açıklamalarından alıntı yaparak, topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığını yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyen kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz dedi. Ve iç karışıklık uyarılarında bulundu. İç karışıklık yaratma çabalarının sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlayacağını savunarak bu oyunun bozulacağını duyurdu Kılıçdaroğlu.
Meclis Dikmen kapısı önünde toplantılardan önce de her iki lidere destek veren gruplar arasında gerginlikler ve kısa süreli arbedeler yaşandı. Güvenlik önlemleri artırıldı ve meclise ziyaretçi girişlerinde kısıtlamalara gidildi. Dünya haberlerine de bakalım değerli dinleyenler. ABD Başkanı Donald Trump bir ABD askeri helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlaka karşılık vermesi gerektiğini söyledi ve bu sabahki haberlerde de bu karşılığın verildiği belirtildi. Trump açıklamayı 9 Haziran'da yaptığı olayın dün gece yaşandığını duyurdu. Mesajında İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devreye gezen son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdüğünü öğrendiğini söyledi. Pilotların yaralanmadığını belirten Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıya mutlaka karşılık vermesi gerekiyor ifadelerini kullandı. İsrail ordusu İran'ın Lübnan'daki saldırıların durdurulması çağrısından bir gün sonra tahliye emri verdiği Tire kentine saldırdı. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, düşman uçakları Tire'ye ağır bir saldırı düzenledi dedi. İsrail saldırılarında en az 8 kişinin öldüğü bildirildi. Bir haber ajansı, AFP Haber Ajansı, Lübnan Haber Ajansı muhabiri, kent sakinlerinin şehri boşaltmaya devam ettiğini ve kuzeye doğru giden yolda yoğun trafik olduğunu bildirdi. İsrail ordusu 9 Haziran Salı günü olası saldırılardan önce bir tahliye emri yayınladı ve bu kez daha önceki benzer emirlerde yer verilmeyen Hristiyan mahallesinin de boşaltılmasını istedi. Bu arada kaybolmadan mesajları da okumak istiyorum telefonda, Facebook üzerinde. Selma Mehmet Ali iyi yayınlar diliyor. Günaydın Hasan abi diyor. Hasan Kozandağ, Mete Altay, Mete Mehmet Altay, günaydınlar Hasan Bey, hayırlı yayınlar. Sağ olun, var olun, sizi beğeniyle izliyoruz diyor. Teşekkür ederim, saygılar, sevgiler. İran, Washington'un İranlı oyunculara yaklaşan Dünya Kupası için seyahat izni verildiğini doğrulamasından saatler sonra milli futbol takımının kilit arka plan kadrosuna vize verilmediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri 15 Haziran'da Los Angeles'te oynanacak İran'ın açılış maçından 10 gün önce 5 Haziran Cuma günü oyunculara ve gerekli destek personeline vize verildiğini söyledi. Ayrıca İran'ın bu sistemi kötüye kullanarak sahte gerekçelerle ABD'ye terörist sokmasına izin verilmeyeceğini belirtti. İran devletiyle bağlantılı medyasına göre ABD'ye girişi reddedilenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı ve yardımcısı da bulunuyor. Sermen'e de günaydın diyelim. Yolculuk sırasında bizi de izliyor maşallah. İyi yolculuklar Sermen. Ermenistan seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi oyların çoğunluğunu aldı. Seçim kurulu 7 Haziran'da yapılan seçimde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Merkez Sivil Sözleşme Partisi'nin oyların %49.8'ini kazandığını açıkladı. Güçlü Ermenistan İttifakı ise %23.2 ile ikinci sırada yer alırken Ermenistan İttifakı %9.9 ile üçüncü oldu. Ve spor değerli dinleyenler. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türkiye, turnuvada D grubunda mücadele ediyor. A milli futbol takımının rakipleri Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye turnuvada Avustralya ve Paraguay maçlarının ardından gruptaki en kritik maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. ABD Türkiye maçı 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle
Saat 5'te Los Angeles'teki SoFi Stadyumunda oynanacak. Bu arada Türkiye'nin Avustralya maçı da 14 Temmuz'da mıydı? 16 Temmuz'da mıydı? Bu iki tarihten birisinde. Kusura bakmayın değerli izleyiciler. Şu anda onu unutmuşum. Evet, bunlardı dünya haberlerinden derlediklerimiz değerli dinleyenler. Ve devam ediyoruz güzel bir şarkıyla. Orhan Mehmet'e de gönderiyoruz bu şarkıyı.

Evet, bizleri izlemeye devam ediyor izleyicilerimiz. Facebook üzerinden Yusuf Bağdadi de izliyor, Naim Buluş izliyor. Günaydın diyoruz kendilerine ve bugün çarşamba. Çarşambayı ser aldı. Dışarıda yağmur yağıyor mu yağmıyor mu görmüyorum buradan stüdyodan. Ama sabahleyin buraya gelirken başlamıştı yağmur. Bu hafta içerisinde de yağmurlu günlerimiz olacak. Ve çarşambayı sel aldı diyor Burçin. Bu türküyü Naim Buluş'a ve Yusuf Bağdadi'ye armağan ediyorum.